0: Aku tenan lho, Reng.
1: Apa?
0: Krungu swara kaya ngene iki nyorohke dukar sak jarane aku wani kok, Reng. Lah iya, aku arep ngopo? Mula.
1: Kaya bocah iki suarane jolan lho, coba. Silir ana gegerku.
2: Pakan.
0: Lelu, dulelu lah. Bocahku sing saiki urung rene iki. Nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene,
2: nene,
0: nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene,
2: Neno.